sonra dokundum o eski paltoma. Modası geçmiş ama ikimizden kalma. Baktım hala yarımdı cebindeki konyak. Kestane kabukları okşadı ağlayarak. Gözlerimde canlandı eski loş meyhane. Beyoğlu'nda seninle ayrıldığımız gece. Kabul, hatalıydım, terk etmenden korktum. Aklından geçenleri söyleyen ben oldum.